Şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey